işi yer dika, poker dika. Miss World diki, World Cup dika. Chandrayaan dika.